0: Em destê xwe bilind kin, em buha silahê
1: hem bistînin. Ama ez fikir dikim ez biçmen isê bînê divê carê ez ê keke hemecan bibînim.
0: Saatayı hoş be mala yava. Mesaj ek piçeki embejin deren kız. Cana embejin mesajı ve az bala kwa dedim ele beli ku mesaj li ser heften em hineka nabinin. Jber ve ek ama vahat cara katın teyhin birame da ku em baş levin yerin. Çünkü slava vette ser gava kum slava kwa dişinin hayra avut be deyneme lazım ekum ve slava ve em bukhoyin lazım ekum bejin aleyküm selam. Vaki vahat civataka brasti civataka hoş ya. Camera ya embejin canık u camera. Gotiye roj baştere te kurdi ez Şabanım Jizaho Jerma Kurdistan'e u bejez guhdar ya vetkim u her sibe em digel vedene ve sersera serçavara hayda em denge khwe digihinin hamu velate khwe u bivya vay denge veji mesaja veji u haskirnen veji silavin veji tabi ilber destemene deste vesak.

le bavre java da kanya de la bishare de dastan tusme de dersma jeli tusme dersma jorim na dis ezeri de sere re kam rusun ye ke kurmanje ye ke ajme ye ke azab sura sme na tusme de jam yanda je de tilke me de ye ke ben de bavre java ke la bis betel chapel de je por ke jana kanila Gelden de racon da kondere antavi çartili yapın ise başka faizi bir efendim antara değerler bazı bir adı fırın kemine ve sehvabi dinan barış gülüya. Mesela kuda tavan dedi ki Rami Şahane gildi ve Levi Şekir'in yanına ve Ahmet İbni Terzi'yle hakimi. Şemre'ye de Arabi Haluk'a dedi gelden ekhep kep geber kuhara le kerem kim geli hevan oldu no çıka vurun. Mesir ve terezü terez bağlı rakuat diyem şemine hiyaluk'a makin rıdge vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil. Rasbi Rabbina baye kurbaye şer kurbaye da bir çap rasmete gemine. Azir şu mene cem yan gazi da acem mi diye kapın zıra ve çapın da ele por kaşın nap kandil eğer

Ez peşkeşvana ve Nesrin Karayılan, der hüner emeği tekniki Ufuk'tan Akgüneş ve Ercan Yaşar Juan Reji Geleke Sipas, ve bernama me bi sitrana Tara Mamedova Aydil Bedavim, evar baş.

0: rekolte were bi dest xistin.
1: Dewletê piştgirî da çandiniya û hilberîn her sal zêdetir bû. Li Agiriyê divan salên dawî de wek alternatîv cotkar dest bi çandina tûfrengiyan kir. Niha jî li herêmê dema berhevkirinê ye. Li zeviyên tûfrengiyan kalîte û rekolteya berê îsal jî gelek zêde ye.
2: Fide dağıtımından damlama sulama sistemlerine...
3: Meysal jibo set cotkaran zeviyen tufrengiyan avakir. Her bahçe 500 metre çarçıke. Jişitlan hatta sistema avdaniye ya dilopan. Medve projeyi de jibo avakarına bahçeyen hemu ekipmandan.
1: Çarçovya projeyi de İsa Lisel Penci Donuman tüfrengi hatındanin. Rekolteye evil jib dile cotkarane. Çavrıyene kuş Penci Donumi set ton rekolte verebdes xistin.
4: Ağrı İl Tarım Müdürlüğü'nün
3: Müdürüya Çandini Jisedi 75 hibeya tüfrengiyan danme. Beri Livi Hereme Çandiniya tüfrengiyan tünebu. Tüfrengiyan me gelek başın. Nahacı seri donumi tonek univ 2 ton ember dedin hef.

0: Mehmet Salih Demir di internet de zaferan di tove zaferan stand ulu bahçeye xodani. Di cerbandına avul de bereki başkom kir. Nehaji müdüriya çandiniye alikariya profesyonel distine. Ve li bahçeye xoyen fıstıkan u rezin xo vek bere seyyemin zaferan e biçine.
1: Di internet de dit ulu bahçe xodani. Dema zaferan çê bû dor hat berhevkirinê pir kêfa wî hat. Lewra jî çend xetan gelek zaferan bi dest xist. Mehmet Salih Demir li gundê Berda Holê Batmanê cotkariyê dike. Piştî ceribandinê îsal qadeke firihtir zeferan danî.
2: Olam çandiniya zaferanê dikin. Ma par hinek danî bû, me denemek kir bû, am jî gelkî memnûn bûn. Beri 3-4 sala internet edem milleti meydan mulu hoşe mi çum insan mı tamamıyla mı dest bekir inşallah mi gelir kapısı ki hami nu bakın.
1: Demir le bakçeyin hoyen fıstıkan u razin hova ki beri seymin pivazin zahferani dani. De beje çandini a zahferani jiya fıstık utri hesantire u daha davici baştire.
2: İberi ve ekemici denemekir,

0: Bu yaptığımız yoğurt çiliği.
1: Em elbiken tehtik çedikin. Ev elbikşi ya maste. Ev hünera kadim nezi 105 saliye. Beri dimsi dixistin navvan elbikan, jbo tendürüsteji pırbaşın.
2: Hosteji hati albikin xo bi usulen beri çedike çekirna albike ke disi rojan dedi qade.
0: Tabak kısmımız genelde çam ağacından yapılır.
1: Em bine elbikan bidarin çame çedikin. Em do ravan ji bidarin biye çedikin. Jiberku dara biye hem baş dittave hem ji jbo tendürüsteye başe.